Ngiyacela ingoma kaSiyena Never Ever. Ngiyabonga uzamani macabando sezobofu kodwa kwamanje ngisemadala fami ngokomsebenzi. It's all in order. Bye.